manohoklu. Haydi çayır ayır sarı, tekla sarı, tekla manohoklu.